0: A kı kı bı tı pı gı gı gı gı gı gı n r o e a t ç k.
1: This is Flushing Toilets.

0: Ben burada olsanız dedikleriyle pek dansız olsun.
1: Ama yer tek sezon skala çoğuma sakçı.
2: Ama koro zoru gitol.
1: Lama koro zoru lena şeyde sonuz ben.
3: Tüm karmanı ispan kanıtım.